trouwens. Dat allemaal na muziek van FMG. Dit is Baba Can. Sen Türk müsün abi? Çok güzel. Hadi görüşürüz. Güle güle.